0: Ya bir din.
1: Tune in.
2: Bu sati bat mali kesi.
1: Kut la müzik izwe nukilti.
2: Tous les jours. Selma, 93.6 Paradise FM.